0: O canım, o ne bir bak of çeyim.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bun, ne nazuş, şu seni yaviş.
0: O ne bak toga.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bun, ne nazuş.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Şu seni yaviş.